0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: This is Radio Africa International from Vienna.
2: Sie hören Radio Africa International aus Wien in Österreich.
3: Vous écoutez Radio Africa International émettant de Vienne en
2: Autriche. Radio Africa International aus Wien in Österreich.
4: Radio Africa International donne la parole à la pluralité des voix de la diaspora africaine en Autriche, de manière authentique, critique et polyphonique. Erfahrung aus der Community. Themen wie Empowerment, Integration, Rassismus und Realitäten in afrikanischen Ländern jenseits von Klischees und einseitiger Berichterstattung. Chaque jour à partir de 9h uniquement sur Radio Orange 94.0. Jeden Tag ab 9 Uhr nur auf Radio Orange 94.0.
0: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
5: Queerness bedeutet also für mich persönlich einfach being myself and going against the norm by being myself, ohne das eigentlich jetzt direkt absichtlich zu tun, weil that's just who I am.
6: Queerness is for me just like the opposite of straightness, like everything that's not the, how like we learn it from society, you know.
5: The original Pride was a riot, a protest. Ich finde, das ist extrem wichtig, um den Fokus wieder zu shiften, weil unsere Stories uns halt auch in Vergessenheit geraten. Natürlich zelebrieren wir auch unsere Queerness, aber we do that also the whole year and every day, individually, collectively, in our spaces. Ja, wir existieren halt das ganze Jahr und immer und überall und nicht nur im Pride Month.
7: Louder and prouder on air. Das ganze Jahr und auch zum Pride Month. Radio an, Patriarchat aus.
8: 16 Uhr.
9: Radio BIS. Soziales, Politik, Kultur, Ausbildungschancen für türkischstämmige junge Menschen.
8: 17 Uhr.
10: Elbes Solarabi.
8: 18 Uhr.
11: Rouge FM. Rouge FM.
8: 19 Uhr.
12: Sounds. Interviews and live performances every new month.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
13: Evet sevgili radyo dinleyicileri, yeni bir programa daha hoş geldiniz. Ben Ege, 94.0 Orange FM'deyiz ve yepyeni bir programla karşınızdayım efendim. Ama bugünkü konumuza geçmeden önce özel bir günümüz var bugün. Bugün Türkiye'de Babalar Günü. Tüm babalara, baba figürlerine, baba olmaya hazırlanan herkese bugünü sevgiyle kutluyorum. Avusturya'da geçen hafta kutlandı. Yani buradaki babalar bir hafta önce payını aldı aslında ama Türkiye'dekiler bugün, iki vatandaşlık böyle bir şey işte, her bayramı iki kere kutluyor oluyoruz bazen. Şaka da bir yana, baba olmak tabii ki kolay iş değil, hele gurbette baba olmak. İki kültür arasında çocuk büyütmek, hem kendi değerlerini aktarmak, hem de çocuğunun burada özgürce büyümesine alan açmak, bu çok ince bir denge ve bunu her gün sessizce yapan babalar da var aramızda. Ben bugün babamı kaybetmiş biri olarak konuşuyorum sizlerle. Birkaç yıl önce kaybettik onu ve Babalar Günü gibi günler biraz buruk geçiyor açıkçası. Telefonu elimize alınca arayıp arayacak birinin olmaması tuhaf bir boşluk. Fakat şunu öğrendik ki onlar gittiğinde de bir şekilde yanımızda kalıyorlar. Bu yüzden bugün özellikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Aramızda babasını kaybetmiş, içi buruk olan dinleyicilerimiz de vardır mutlaka. Yalnız değilsiniz, o boşluğu biliyorum, tanıyorum. Bugün belki zorlu bir gün sizin için ve bu çok normal. Onları anmak, hatırlamak, bir kahve içip şimdi burada olsaydı ne derdi diye düşünmek de bir bağ. O bağ da kesinlikle kopmuyor. Ve babası hala yanında olan sevgili dinleyiciler, lütfen arayın, bir mesaj atın, seni seviyorum deyin. Çünkü inanın bana o telefonu açma şansı her zaman maalesef olmuyor, bir hayatın gerçeği. Tamam, biraz geri duruyorum, artık çok duygusallaştık. Şimdi gelelim bugünkü asıl konumuza. Çünkü tam tersi bir enerjiyle devam edeceğiz aslında. Bir saatimizi tamamen tek bir gruba ayırıyoruz. Türkiye'de son 1,5 yılda müzik dünyasını kasıp kavurdular. Listelerde birinciler, kozmopolitan kapakları, Rolling Stone'lara konu olmalar, Ajda Pekkan'la düetler. Şimdi de Wembley Arena Londra'da hazırlanıyorlar sıradaki konserlerine. Tabii ki Manifest'ten bahsediyorum. Kim bu kızlar? Nereden çıktılar? Neden bu kadar konuşuluyorlar? Hepsini anlatacağım. Ama önce her şeyin başladığı ilk şarkılarıyla açılışı yapmak istiyorum. Zamansızlık. Efendim sizlerle.

Evet, zamansız şarkılarıyla tanıştık onlarla ama hikaye tabii ki çok daha öncesine dayanıyor. Hypers New Media diye bir şirketten çıktı Manifest aslında. Dijital medya, müzik prodüksiyonu, içerik üretimi yapıyorlar. Bu şirket YouTube üzerinden Big Five Türkiye adında bir yarışma başlattı aslında geçtiğimiz yıllarda. Amaç Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturmaktı. Dans, vokal, sahne hakimiyeti her alanda da sıkı bir eleme sürecinden geçti aslında bütün yarışmacılar. Jüride kim vardı? Tolga Akış, Gürçin Ergül ve Enes Abdullah. 6 ay süren bir kamp dönemi düşünün. Yoğun eğitim, sürekli değerlendirme, baskı altında performanslar, koreografiler. Ve sonunda finalde 5 kişi seçilecekti ama jüri tabii son anda hayır 6 olsun diye yeni bir kararla her şeyi değiştirdi. Peki kim bu 6 isim? Bugün Manifest olarak tanıdığımız, küçük bir tanışalım. Lead vokalleri Sueda Uluca, 2004 doğumlu, grubun ana vokallerinden. Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisiymiş. Konservatuar eğitimli, Big Five'da da birinci olarak gruba katıldı aslında. Güçlü sesi ve sahne performansını zaten konuşmaya gerek bile yok. Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisi. Ve bilgisayar mühendisinin yanı sıra grubun da baş dansçısı. High heels, street jazz, hip hop her tarzda dans ediyor. K-pop dans eğitmenliği yapmış zamanında. Ve Chaos adında da bir Türk dans grubunun da eski üyesi aslında. Yani aslında Hilal de bizden biri, hem kod yazıyor hem sahnede fırtına koparıyor. Biz tabii daha çok kod tarafındayız bu işin. Çok sahnede henüz fırtına koparmadık danslarımızda ama Hilal tam bir İsviçre çakısı diyebiliriz bu konuda. Lydia bence grubun en ilginç üyelerinden birisi ve etrafımdaki bütün arkadaşlarım da hangi Manifest kızı olursun diye sorduğumda ben Lydia olurdum diyor. Galiba It Girl'ü grubun diyebiliriz. Sadece şarkı söylemiyor, klip de yönetiyor. Yaşanacaksa ve Başrol Sensin kliplerinin de yönetmen takımında bulunmuş. 20'li yaşlarında kendi grubunun görsel dilini de şekillendiriyor aslında. Bu da çok büyük bir yetenek kesinlikle. Zeynep Sude Oktay, sahne adıyla ya da sosyal medyada bilinen ismiyle Zoktay. Mina Solak ve Esin Bahat da koreografi dans alanlarında grubun kesinlikle temel taşları. Esin'in bale ve modern dans geçmişi de var. Ve en önemli detay, bu grupta tek bir lider yok kesinlikle. Her karar ortaklaşa alınıyor. K-pop gruplarında çünkü genellikle bir lider, bir ana vokal, bir baş dansçı gibi roller çok kesin çizgilerle ayrılır. Burada biraz daha eşitlikçi bir yapı var. Bizim T-pop dediğimiz artık yeni doğmaya başlayan bir janr aslında bu. Burada da bu farklılık aslında biraz daha bu strüktürden geliyor diyebiliriz. Hem müzikal hem de sosyal bir mesaj var aslında işin içinde. 6 genç kadın, farklı üniversitelerden, farklı yeteneklerden ama aynı sahnedeler, aynı rüyadalar. Bir sonraki çok meşhur şarkıları Arıyor ile devam edeceğiz şimdi.

Arıyor İnsan Nisan 2025'te çıktı. Aslında ikinci single olarak da güzel bir adımdı ama asıl deprem 30 Mayıs'ta gerçekleşti Snap şarkılarıyla. Bu şarkıyı artık duymayan kaldı mı bilmiyorum gerçekten ama kalmadıysa birazdan onunla devam edeceğiz. Ve koreografisi sosyal medyada öyle bir viral oldu ki TikTok'tan, Instagram'a, YouTube'dan, Twitter'a herkes snap danslarını yapmaya başladı. Ona karat, o dans, ona enerji. Bir anda manifest sadece müzik yapan herhangi bir grup olmaktan çıktı. Gerçekten kültürel bir fenomene dönüşeceğini o noktada anlamaya başladık. Ve burada bir şey de vurgulamak istiyorum. Yine biraz K-pop tarafına geri döneceğim. K-pop dünyasında bu tür patlamalar bayağı tanıdık aslında. Blackpink'in şarkıları, Twice'ın Cheer'ı vesaire. Ama Türkiye'de bu ölçekte bir kız grubunun viral olması son 20 yıldır aslında görülmemişti. Hepsi grubunu hatırlarsınız. 2000'lerin başında patlamışlardı. Ondan sonra da Türkiye'de aslında çok da gerçek anlamda bir kız grubu bu ölçekte olmadı. Ta ki Manifest'e kadar. 2025 Haziran'da ilk albümleri geldi. Manifest'i var. 11 şarkı ve ilk 24 saatte Türkiye'nin en çok dinlenen listesine girdi bu albüm. Küresel ölçekte de 2025'in en iyi 25 albümü arasında gösterildi. Küresel diyorum, dikkatinizi çekerim. Türkiye'den bir kız grubunun albümü dünya listelerinde. 19 Temmuz'da da Harbiye'de Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk konserlerini vermişler. Salon tıklım tıklımdı zaten tabii ki ve sahnede Gülçin Ergül de onlara eşlik etti. Jüri üyesi olarak onları seçen isim aslında onlarla şu an aynı sahnede. Manifest artık Türkiye'nin en büyük, en hızlı büyüyen müzik markası haline geldiğini orada anlamıştık. Ama tabii ki her yükselişinde küçük bir bedeli var. Şarkı aramızdan sonra biraz da oraya değineceğiz.

Hemen dinleyicilerden yorumlar tabii ki geldi bu iki şarkı esnasında. O yüzden programa devam etmeden önce kısaca sevgili dinleyicilerim sizlere hatırlatmak istiyorum. Radyobiz.at Instagram sayfamız ve Radyobiz.at internet web sitemizden bizlere ulaşabilip yorumlarınızı ve program hakkında dinlemek istediğiniz, duymak istediğiniz, geliştirmek istediğiniz her türlü geri bildirimimizi bizlere sunabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi küçük bir bedel dedik. Neden bahsediyorum acaba? Biraz orayı açayım. 6 Eylül konserlerinden bahsediyorum aslında Manifest'in. İstanbul Küçük Çiftlik Park 12 bin kişilik bir konser. 18 yaş sınırı da var. Manifest o gece sahnede cesur bir performans sergiledi. Dans, sahne kostümleri, enerji ve sosyal medyayı da aslında bu durum ikiye böldü. Bir taraf kendilerini özgürce ifade eden güçlü genç kadınları gördü. Diğer tarafsa fazla ileri gittiler ve hayasızca hareketler olarak tanımladılar bunları. Ve yani bu tamamen normal diyebilir miyiz bilmiyorum ama herkesin bir çizgisi var. Herkesin bir hassasiyeti var. Bunu anlıyorum, saygı duyuyorum. Sanatta neyin uygun olduğunda her zaman tartışılır. Bunun da tartışmaya açık olması gerekmektedir. Fakat işin hukuki boyuta taşınması tabii ki bambaşka bir mesele. Cumhuriyet Başsavcılığından bir soruşturma başlatılıyor ve gruba yurt dışı çıkış yasağı konuluyor. Burada da biraz tabii durup düşünmek gerekiyor. Şunu öncelikle söyleyeyim. Ben bir hukuk uzmanı değilim. Ben bir tasarımcı, bir radyo programcısı olarak bu fikirlerimi açıklıyorum. Fakat Türkiye'de sanatçılar benzer şeyleri bir süredir yaşamaktalar. Sahnedeki sözleri, tavırları ya da performansları yüzünden soruşturma açılan, konseri iptal edilen, hatta gözaltına alınan birçok müzisyen oldu. Yani mesela aslında kadın ya da erkek sanatçının biraz daha ötesinde bence değişime, yeniye ve moderne karşı bir direnç. Bir nesil yeni bir dille konuşuyor, yeni bir şekilde sahne oluyor. Dünyayı takip etmek, daha globalleşmek ve yeni bir estetikle performans ortaya çıkartmak istiyor. Ve bir başka bir kesimde buna alışkın olmadıkları zaman rahatsız hissedebiliyorlar. Bu insanlık tarihi kadar eski bir gerilim aslında. Her yeni, her nesil kendinden öncekini biraz tedirgin eder. Rock'n'roll çıktığında da ahlaksızlık dendi. Elvis'in karşı hareketleri de yasaklandı bir zamanlar. Yani bu film daha önce oynadı. Manifest'te şu an tam bu gerilimin ortasında yeni bir nesil, yeni bir ses, yeni bir cesaret ve eski olanla yeni alan arasındaki o gerilimi de aslında biraz da sembolü haline gelmeye başladı. Peki bu grup ne yaptı bu baskılar altında? Sustu mu, geri çekildi mi? Hayır, devam ettiler. Ve pes etmeme tavrını da en güzel anlatan şarkılarından birisi Yaşanacaksa'yla devam ediyoruz efendim.

Evet, tartışmalardan biraz daha devam edelim. Aslında bu tartışmalar devam ederken biraz böyle sakinleşmeye başladığında Manifest çok ilginç bir marketing hamlesiyle bence geri döndü. Ekim 2025'te Winx Club ile bir işbirliği yaptılar. Animasyon serisinin marka elçisi oldular ve Rüya şarkısının klibinde her bir üye bir Winx karakterini temsil etti. Şarkı YouTube'da müzik charts'ta 8 numaradan girdi. Spotify'da 12 numaraya kadar falan yükseldi. Şimdi neden önemli bu? Winx ne alaka diyeceksiniz belki. Biz de hatta ilk dinlediğimizde hani daha böyle genç bir grubun çok böyle daha çocuk markaya yönelmesini çok anlayamamıştık aslında. Fakat burada çok akıllı bir marketing hamlesi var arkadaşlar. Tartışmalardan sonra doğrudan provokasyonla değil, tam tersine daha eğlenceli, renkli, pozitif bir markalaşmayla geri döndüler ve bu aslında kesinlikle bilinçli bir strateji olduğunu düşünüyorum bunun. Sonra 2025'in sonlarına doğru Amatör geldi. Bu şarkı direkt zirveye oturdu. Hem Türkçe hem İngilizce versiyonu çıkarttılar. Ve bu da aslında çok önemli çünkü artık sadece Türkiye pazarına değil, biraz da globale gözümüzü çevirdik demek bu. Aslında Manifest tarafından. Ve Şubat 2026'da da özel bir anla grup birinci yılını dolduruyor. Ve bunu da Başrol Sensin şarkılarıyla kutluyorlar. Neden özel bir an diyoruz? Çünkü ilk kez söz ve beste tamamen grubun üyelerine ait. Yani artık sadece performansta değiller, aynı zamanda production kısmında da yer alıyorlar. Ve kendi hikayelerini kendi kelimeleriyle anlatıyorlar. Bu şarkıları da Spotify'da 4 numaraya kadar çıktı. Orijinal albümün genişletilmiş bir versiyonunu Eylül'de tekrar yayınladılar. Yani 1,5 yılda iki albüm, bir sürü single, milyonlarca stream. Bu tempoya yetişmek gerçekten zor. Gelin bakalım biraz Rüya ve Amatör'ü dinleyip sonra konumuza kalan yerden devam edelim.

Yani bu arada söylemeden edemeyeceğim. Stüdyoda kendi kendime dans ediyorum. Hani hiç düşünmeyin. Ben bu şarkıları hiç keyif almadan öyle çalsın bitsin bekliyorum. Gerçekten manifest günü benim de keyfimi çok yerine getirdi. Şimdi biraz daha 2026 başarılarına geleceğiz grubun. En büyük müzik olaylarından biri diyebilir miyiz arkadaşlar 2026'nın? Nisan 2026'da daha iyi çıktı. Direkt bir numara ama asıl bombayı Mayıs'ta patlattılar hileliyle beraber. Bir ay önce İstanbul'daydım. Her yerde hileli duyuyorum. Bütün arkadaşlarım sabah uyanıyorlar, akşam yatıyorlar. Belki gün içerisinde 10 kere hileli düşünüyorlar. Ve Manifest'le Ajda Pekkan'ın düeti aynı zamanda hileli şarkısı. Şimdi bunu bir düşünelim öncelikle. Bir tarafta Ajda Pekkan, yani Türkiye'nin şeri Celine Dion'u, Celine Dion getir götürünü yapar. Türkiye'nin divası, pop müziğin süperstarı, 60 yıllık bir kariyer, bir efsane. Diğer tarafta Manifest, 1,5 yıllık bir grup, en büyüğü 24 yaşında ve bu iki dünya aynı şarkıda buluşuyor. İnanılmaz bir şarkı ortaya çıkıyor tabii ki. Ve bu düet aslında birçok açıdan çok önemli. Birincisi zaten kuşaklar arasında bir köprü. Ajda Pekkan'ın vokali, Manifest'in genç enerjisi yan yana. İkincisi klip inanılmaz Türk motifleriyle süslü. Manifest'in sadece K-pop taklidi olmadığını ama işte az önce bahsettiğim T-pop janrasını aslında biraz daha güçlendiren bir marka çalışması kesinlikle. Üçüncüsü de Ajda Pekkan gibi bir ismin tabii ki Manifest'le çalışmayı kabul etmesi, grubun müzik endüstrisindeki ne kadar ciddiye alındığını aslında çok iyi bir şekilde altını çiziyor. Şarkı direkt bir numara ve hemen ardından 15, 16, 17 Mayıs'ta 4 gece üst üste kapalı gişe sahne alıyorlar. 4 gece kapalı gişe diyorum. Yani 1,5 yıl önce bir YouTube yarışmasından çıkan 6 genç

Hikaye Türkiye'nin sınırlarını aştı artık arkadaşlar, tabii ki. Madonna'nın, David Bowie'nin, Celine Dion'un turnelerini düzenleyen isim John Giddins, Manifest'le çalışmaya başladı. Ve aslında hedefleri 16 Ekim 2026 Londra Wembley Arena konseri. Burada dinleyen arkadaşlarıma selam olsun, bir biletlere bakarsanız sevinirim dermişim. Wembley dünyanın müziğinin en ikonik sahnelerinden birisi ve oraya bir Türk kız grubu çıkacak. Bu Türk müzik tarihinde de bir ilk olacak bu arada, eğer olursa. Türkiye turnesi de devam ediyor. Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Gaziantep, Eskişehir, yurt dışında Rotterdam, Kıbrıs ve devamını da planlıyorlarmış. Rolling Stone dergisi How Turkey Manifested Its First Girl Group in a Generation başlığıyla onları konu aldı aslında. Kozmopolitan Türkiye kapağında yer aldılar. Euromüzika İtalyanca Türkiye'nin yeni kız grubu listeleri sallıyor diye onları yazdı. K-pop'un görsel dünyasını yerel sembollerle harmanlayan, cesur sahne performanslarıyla da tartışma yaratan ama asla susmayan, yurt dışı yasağı konan ama Wembley'e yürüyen bir grup olarak tanımladı onları. Belki de isimlerini en doğru şekilde seçmişler diye düşünmeden de edemiyorum. Manifest, yani hayalini somutlaştırmak, niyetini gerçeğe dönüştürmek, tam olarak da aslında yaptıkları bu. Ve belki de en güçlü mesajları da aslında buradan devam edecek. Ne olursa olsun, kim ne derse desin. Ve bununla ilgili en iyi şarkıları, bence Başrol Sensin şarkıları, kendi besteleri ve kendi sözleriyle kendi hikayelerini anlatıyorlar. Dinleyelim efendim.

Evet sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ve aslında ben kapatmadan önce bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Manifest'i ilk duyduğumda biraz mesafeli yaklaştığımı açıkça söylemeliyim aslında. Bir K-pop taklidi mi bu diye düşünmeden edemedim aslında. Fakat dinledikçe sonradan, hikayelerini okudukça, performanslarını izledikçe anladım ki bu bir hani K-pop özentisi bir gruptan çok daha fazlası. Türkiye'de uzun süredir de eksik olan bir şey var aslında. O da güçlü kadınların birlikte sahnede güçlü durması. Solo kadın sanatçılar her zaman oldu. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Hadise. Ama bir grup olarak birlikte eşit şekilde bunu çok nadir gördük aslında. Ve Manifest tam olarak bu boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Üstelik de bunu kolektif bir şekilde yapıyorlar. Lider yok, herkes eşit. Bu bile başlı başına bir mesaj aslında. Türkiye gibi de biraz hiyerarşinin güçlü olduğu bir kültürde 6 genç kadının aramızda lider yok, hep birlikte karar alıyoruz demesi bence bu küçük bir mesajdan çok daha fazlası. Ve Avusturya'dan bakınca, gurbetten bakınca bu hikaye çok çok daha ayrı bir anlam taşıyor aslında bizler için. Çünkü biz de burada Viyana'da iki kültür arasında cesaret arıyoruz. Kendi sesimizi bulmaya çalışıyoruz. Ve bazen olur mu acaba diye sorduğumuz sorular oluyor kendimize. Manifest'in cevabı biz gençlere çok net olur ama pes etmezsen diyor. Bugün 11 şarkılarını çaldık, hikayelerini anlattık, tartışmalarını konuştuk ve bence hepsinin altında tek bir kelime var, o da cesaret. Babalar Günü'yle başladık, cesareti, sevgiyi, ayakta durmayı bize öğreten ilk insanları andık. Burada olanları da artık olmayanları da ve cesareti sahnede yaşayan 6 genç kadınla bitiriyoruz. Belki de en güzel anma biçimi bu, onların bize öğrettiği cesareti başka hikayelerde tanıyabilmek. Son şarkılarımızı çalacağız. Kapanmadan önceki final şarkımızı da Manifest'in kendi isimleriyle olan Manifest şarkısına ayırdım. Hem bir şarkı, hem bir manifesto, hem bir grup ismi, hem de bir hayat felsefesi aslında. Radyo Bizdeydik efendim. Radyo Orange 94.0. Ayda iki kez sizlerle buluşuyoruz. Söz sende dedik bugün de, jetzt bist du dran dedik. Tüm babalara tekrar mutlu babalar günü. Kalbimizde olanlara da, burada olanlara da görüşmek üzere, sevgiler.

ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend hüst di beni hovitiya ve de gheliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çend aykan berin khavitin. Peçeki çend zarokan bune kefin. Her serihatin jekirin. O gelek caran en bidesti vahatin kuştin. Ey harnu! Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban bedenin de arde de çandi beriken tijekhwe de cane zavande debistrin şkeftnu çirokin bedavi.